Da kanki. Ama bir biraz büyüdü. Je reviens du désert et de Skiro nos potes.